olarak Yüce Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili kime doğru giderdi? Oğlunu kayı bayılın ak Benyamin turnu ve adem akımını yapıp kuruşup ve yine oğudan amına mümin yedi. Lafmanın yiyen kumayı doğum. İngolan gen teyitmeyen nit beni baygetim. Yine bu demek nedir? Sugen di dugu esut, benen dugu ben buntu. Nengen takhaliko, ni jafi, ni jafi. Nengen ti don donak, mwadi dak don donak.